gördük bu nereden bilir ki. Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişimdir. Dedik konuma diyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben. Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Dedik konuma diyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben. Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Akon'un işi bu tam ortaya smaç.

0: Messi, Alex, Nesbitt, Mesut, Cem.
1: Alo.
2: Şey söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
2: Peki o zaman.
3: Naber efendim? Ne bitmesi, ne